0: Markaz Radiosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki Tükörler.
4: Nazo, Nazo. Hey Nazo kat. İşte mi yaptım bu kar kız? O Nazo.
3: Voy asıl Zuhal'de sen mi değil? Tanımam mı? Boy bularken sen.
4: Rahmat, eğer boy bulup gitsem, manam sen tanımayım mı?
3: Koy hazırlığını, bizi bir otomonla makıp yürüp sen. Keyin işlemciye başka çakı.
4: Bugün şöyde uçuraşığım barıydı. Uzun demek olasın.
3: Manam uçuraşığa çıktım. Sen yigitim bilen her daim okuşumuz aldı da uçuraşardın ku.
4: Bugün yengesi bilen uçuraşamandı. Uzunan başka cöyde uçuraşardın ku. Onu mu gibi akı geldin?
3: Endi manam yengesi bilen uçuraşamandı. Aynen şöyde. Karayın orta zora. İkkelamızdan birbirimizi yengi yigitimizi korvalamız.
4: Ha, doğru etesan. Voy telefonum tohta.
3: Ye, manam telefonum jirinam oldu.
5: Alo, assalamu alaikum. Ha, bu bize.
3: Nima?
1: İki dugona.

0: Geç.
1: Ovsuncan, bana siz eriz bulan iki köyden beri arazlaşıp gafleşme yürüpsiler. Ha? Endi yaraşılar da. Kaçan yaraşasılar oza?
2: Oy, yaraştık. Bugün yaraştık.
1: Rostan mı? Hoş. Kim birinci bu gapı? Mullakan mı?
2: Oy, yok. Gapı, men birinci bu başladım.
1: Nima unaqa bo'sh keldingiz, ovsin?
2: Voy, erimni tinch, osuda hayotini ko'ra olmadim-da. O'shanga bugun birinchi bo'lib gapirib yarashib oldim.
3: Voy!

0: Yavaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yavaş, aile.
3: Az adı, az aşk kattasa. Bana ben geldim işte.
1: Ha, yaş geldiniz mi?
3: İyi, az adı. Abit kılıç gibi bunarsayım bu mu? Korun kendini sunun içeri vardı.
1: Ha, bor. Anası o üstüde durdu. Kulinari kitabını 133. biti de.
3: Az aşk. Haliyem, hazırlaşırsan. Hey. Koygen hazırlayın.
1: Vay bo, uzur namunchi. Mana ovqatingiz olinjonginam. Vostaka, ertaga meni tug'ilgan kunim. Nima qilamiz? Qatta nishonlaymiz?
3: Albatta, restoranda.
1: Rostami? Bir haftadan keyin sizning tug'ilgan kuningiz. Siznikini qatta nishonlaymiz.
3: Meniki nima? Meniki odatdagidek qizil uchka bilan kalendarda.
1: Vay.

0: Radyosu'da.
1: Kıldırgıç.
2: Ay olsun John.
3: Ha?
2: Bu da siz iyiyiz. Oylik olgan paytlarda sizga ham pul beradilarmi?
3: Ha, erim har oylik olganlarda menga yarmini olib kelib beradilar. Nimaga so'rayapsiz o'zi?
2: Bilasizmi, Ovsinjon? Mulla kesichi, meni erim.
3: Xo'sh,
2: mana 2 oy bo'ldi. Oylik olsalar, menga 1 tiyin ham bermaydigan odat chiqardilar.
3: Yo'g'-e?
2: Ha?
3: Bermayaptilarmi?
2: Voy, 2 oydan beri menga pul bermaydilar. Ovsin, xafa bo'lib ketyapman. Shu narsalarni o'ylayverib mana. Qara. 2 oyda naqd 5 kiloga ozib ketdim.
3: Ha, rost, Ovsinjon, ozibsiz. 5 kiloga emas, shu hamchi 7-8 kiloga ozgansiz o'g'i. Mayli, xafa bo'lmang. Siz eringiz bilan yaxshilab gaplashing. Axir men sizning xotiningizman. Deng. Men oylik maoshingizni bir qismiga ega bo'lishim kerak deng.
2: Aytaman. Aytaman.
3: Ayting.
2: Mana ko'rasiz. Siz aytgandek to'polon qilaman.
3: Ish kerak.
2: Shu faqat 2 oydan keyin aytaman.
3: Hozir ayting, nimaga 2 oydan keyin aytasiz?
2: Endi Ovsinjon, juda semizmanda. Men yana ozgina 5-6 kiloga ozib olay, keyin aytaman.
3: Ha.

0: videosu da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Azaş, aza de, men keldim mene.
2: Vay, namunçe. İmzili bolası bordi, irti kipsiz mi?
4: Haa, aza de, irti kesem, irti keldiz deyse. İşlep çarçap kesem, bro sizge hayka koyamad deyse. Tövbe kıldım ey. Kem işlep kupul top kesem, ne mi deyse aza de?
2: Vay, doğru de. Menge tekin koru erkeremiz.
4: Haa, kençe aza de. Bu mene yu. Kalesem, vakli keleme. Kalesem, keç keleme. Kalesem, vopşim kemiyme.
2: Vay, vay, vay, bunu madı geniz.
4: Kesat shini qaragan. Agar kam pul topib ko'p ishlasam nima deysan?
2: Voy, nima dirdim? Uydan haydayman?
4: Ey?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
3: Orta bilasan mı? Şu çin negedir iç içimden sıkılıp getirin mi?
2: Siz yana oyla bosa kereydi. Koy, sıkılma orta. Yığıp koygen pulların ikkalamızdan sesyamız yapışki. Bemalol yetadi.
3: Ben sesyanı da sıkılıp atganım yok.
2: Onda nimaga?
3: O zaman bilmeyim ben de ne gerekini.
2: Ki, onda çi koynumuzda yazış için içemiz.
3: Kun ısıqda nimi içmokçısan?
2: Aro?
3: Şu ısıqda ya.
2: Nima bo'pti? Agar bilsin aronu muz de holda içiş kerak.
3: Ha, ki tomog'ingam muz de bo'ladi de.
2: Zato, uyatli bosh og'rig'idan tomog' og'rigani yaxshi. Shunda aro ichganingni hech kim bilmaydi de.
3: Baribiram de.
2: Ha, keyinchi o'qishga bormaslik uchun ham tayyor bahona. Nima bo'ldi desa, tomog'im og'riyotdi deymiz. Terapevtdan spravkani shunday yozib beradi de o'rta.
3: Ha, to'g'ri aytasan. Bu gaping zo'r bo'ldi. Unda ketdi, mazza qilib aro, pivo, vino ichamiz.
2: Aralashtiribmi?
3: Nima qildi? Yana ham zo'r kasal bo'lamiz. 1-2 oy sessiya tugaguncha umuman o'qishga bormaymiz. Qandoq mazza ya.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.